0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.

0: Kırışken çıkıştı ilacı yok. Tört gün, beşinci gün, endi altıncı gün ötetken paydı. Ay valla maya karayla depti bu. Endi hamamız hem ölüp gitkenden göre şu bir yiyişimiz gerek kimdir. Tirik kalışımız gerek bir yerde. Dese kim yiyimiz depti. Yani sekin sekin yaşlardan başlıyoruz. Dese yani kim yaşlı olsa, nimcar olsa şu yiyimiz dese kıyon ekele. Endi ben sal dese çocuğa maya karayla yani yaş deyip bunu kemsitmeyleydin. Doğru yaşlı ki yaş hamamızın kitkine kemsitmeyleyip. Kirli şu butulgeni oğlanımızda ortaya koyup eğlendiriyoruz. Şu butulge kimle doğru kese şu yiyimiz birinci. De butulgenin bir eğlendirgeni ekele butulgenin doğru kıyon ekip diyor. Kıyon ama ekele. Ben sal yaşlı oldum hala. Bu desem çocuğa maya karayla. Ay valla, bola hali yaş, bitti deyin hali kına, yine bir madde eğlendireylik. Deyse, ha bop dedip, yine bir madde eğlendir, yine kuyonga doğru gepti yu. Akele, yine ben yaş, boşum gülsüm bulan, yaş edim. Çocuğa tohta eyle akele, her narsanı üç halol, üçüncüsü halol deyin. Şu ahırgısı hiç kim gapıdan kayıtmaydı, razı mısıyla üçü halol, kim gidiyorsa şunu yiyemiz. Sen hamaz kol taşıp, yine ahırgısı mı, ha ahırgısı. Şunu da eğlendirse, bu tülkem doğru, çocuğa doğru gepti yu. Kuyonga şunu da yakarıp, maksadın yettin mi çocuğa deymiş. Bollar tili çıkan paytda eng sho'x paytda har xil savollar beradi ota-onaga. Bir yosh bola dadasidan so'rayotganmish. Dada, sizga bitta savoldi, bu ertak bilan hayotning farqi nima? Desa dada ham, endi bilasan o'g'lim. Mana misol uchun ertakda bitta qurbaqa bo'ladi. Yigit shu qurbaqani yaxshi ko'rib uylanadi. Uylangandan keyin haligi qurbaqa malikaga aylanadi. Hayotda esa o'g'lim teskarisi. Oldin malika bo'ladi, uylangandan keyin qurbaqa keladi.
1: Sangoma ustalari.

0: muhtarlar. Hata kılışını kütarlar. Hata kılışını kütarlar.
1: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.

0: you want to do it again?
1: Markaz Radyosu'da
2: Hangame Usteleri.
3: Bir insan bir işte farzand kurup bir işte farzandı bormuş. Bir şeylesem oğulmuş. Big zot, han zot, şir zot, şah zot. Şu altıncısıya ot topamı atıp ne koysam buladı ağayını dese voy dot koydu. İki insan samolyotda oturup gitse bir gayet etkenmiş. Ana o ki işitiz mi? Samolyot uçup git etken ekende portlap gitti işitiz mi? Ana o ki işitiz mi? Samolyot kon etken ekende portlap gitip de işitiz mi? Dese uçuraya patanın gene lan. Ya uzun samolyotu gitti yapız o. Başka temadan yapır dese yap buluşunu kılmaz. Poyuz kirletken ekende samolyot gelip olup dedi. Şu alesi kirip velosipetini şimdi magazinin yanına koyup şimdi çıksa karasak velosipet yokmuş. Kanı manı velosipetim kanı bu? Benimki gönüm dese bir tez karab durganımış. Ben anık gördüm kim uğurlap gitgenini. Uğurlap gittiler dese. Ake ayetin kim uğurlap gitti ayetin dese. Kapı yok ayetemendi. Alıgım kaybımış. 100 gram arağı versin anık ayet vermek kim uğurlaganını. Kim kurşun kılması var, 100 gram araba ise bitti içip kem, kem kurşun. Bilesem kim uğurlap gitken, bilesip etin. Okey, bilmiyim mi şunu ettin? Yani 50 gram o bir, yani 50 gram o bir ise. Ben kıra. Bilesem kim uğurladı, bilesip etin? Yok, okey, bilmiyim ben, kim uğurladı? Bilesip etin deyince uğurlu uğurlap gitken diye.
1: Hangame usteleri.
3: Açıkçası ki, hemen arsa niyetke bağlılık, niyetin toza bulsa, hemen arsa yedirdi. Ger nasip kılsa keler şam şırağdan, ger nasip kılmasa keter kaş kavağdan diyen gem, bizmez. Yakşı niyetke

0: Ama o da şahı siz 12 yılda etsiz biz anı hasılımız karın kurganımızdan sırası mı yöver yaptı? Şahı vopşi makalı yapı oldu yöver. Yana bir kapı altın verdi. Yana bir kapı altın vergen eken hani ki çoğlam karab şahım siz 12 yılda etsiz. Odamlarını hasıl yılda bir madde meyve veretken bu ise biz hani ki 2 madde hasıl veriyordu. Gördünüz mü? Cüdeyim akıllı yapıldı ya bu vazir. Yana bir kapı altın verdi ise hali ki vazirem şahım atta kitamız mı yok sekin piyoda kitamız mı diyen eken.
1: Hangame ustaları.

0: Bozorda bir yigit tupli sotyapti.
1: Kep qolinglar, tuplidan olib qolinglar. Zo'r tupli. Ha, charimdan, toza charimdan qilingan.
0: Desa yoniga xaridor kelib. Qani bitta ko'raylik-chi. Voy o. Ya bu siqmaydimi?
1: Yo'q,
0: siqib tashamaydimi yana?
1: Yo'q, siqmaydi. Ha, endi mana misol har bitta to'pli siqadi, lekin bir haftadan keyin o'ziga tushib qoladi. Ha, siqmaydi keyin uyog'iga.
0: Bo'lmasa men bir haftadan keyin kelaman.

Ay senden iltimas yolların yarı Yarın keçe uyga kayt yaptı erkek Uzun avutışka hasta avazda Eski bir kuşuk ne ait yaptı erkek

0: hangama ustaları.
1: Ama demen poçam yok mu demen ha? Poçam yok mu demen?
2: Vay poçanız bor idi. Bunu işlettirin.
1: Kapkir bile onu öldürüp koydum aynanı. Ne karayın hapa? Sizge bir tümür erkerek.
2: Zahar çeyken siz ha?
1: Ya bunu şaptırın. Ben sizge dimakçı bugünüm bak yürüyün.
2: Hiç kim işitmesin o?
1: Aynen sizge atalgen soğuğa bu. Bana bu, şu soğuğanın instrukciyası. Kullanma.
2: Kullanma.
1: Bana şunu okuyup görürsün de.
2: Hop.
1: Basıp işe doğrarsın.
2: Hop.
1: Ben gittim.
2: Çocmayın, gürgatlarınız kahkit yapsın.
1: Ya vaktim yok ben.
2: Oy yaşama gürle.
1: Ne dedin? İnstrukciya dedin mi?
2: Kullanma. Kani? Bu erkeklerin elektrileştirilgen nar biyorobotu Kibrik Hoşumcan. Nar diyen erkek Kibrik Hoşumcan. Kani köreylikçi?
3: Salam, asalım, şakarım, havadım, parvardam, www.bolichka.com.
1: Vay, bulmasa! Asalım dedi mi?

0: 라디오스 대
1: 이케 뜨거나
2: 나소와 아슬소드
1: 이케 뜨거나
3: 아슬소드 오케이 약슈룹다마 칼리암 아슈레드왓다마
4: 흠 약간다 가스트롤게 보럽게일다
3: Qalay bo'pti gastrolla.
4: Voy, rassa zo'r. Hamma joyda odamlar shunaqangi ko'pmishki.
3: Zalchi zaldan gapir.
4: Faqat zaldan tashqari de, Nazo.
3: O'zi keyin oldin ham o'sha tashur aytganmidi?
4: Bilmayman, Nazo, qara, men bu kinonichi aqli norasoli uchun deb hisoblashibdi. Men ko'rib chiqdim. Binoyda kino ekan, masalan, menga yoqdi.
3: Bu kinoga o'zi to'g'ri baho berishibdi, o'rta. Bu kino normal odamlar ko'radigan kino bo'lganda, to'shni san uni ko'ra olmagan bo'lardi. Ha nima bo'pti? Demak, sen ko'ribsan, senga yoqibdimi? Demak, bunga norasolar uchun deb to'g'ri baho berishibdi.
4: Nima?
1: Ikki dugona.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Kıvacın da bolaya. Ahmet! Ana Ahmet! Ahmet! Ahmet! Ahmet! Ben verdim su var. Hazır çıksayla çömür işi yaptı bollar. Cahaya kuru geldi hemen burçaya gelip yeçilip beni... Bir anı tokunlaşadı. Bir anı haları yok. Kolunda tursu tuttu diye. Ana Ahmet! Ahmet! Ahmet! Ahmet! Yani balları ballardır siz. Kapkatta kızlar köçede, kapkatta kızlar. Nergis, bir dakika gel Nergis. Bir dakika gel, tri abidi kürsteme. Bir dakika gel. Bir dakika gel, hele. Hele tri abidi, hele. Avtobüs geçsiz, tamam. Abid avtobüs. Bir dakika şok olsun. Rahat ki ben avtobüs geçişim mümkün olmaz. Köçede yürüsünüz. Hele abid, hele abid, abid, abid. Kuddu zooparktan bir maymun kaçken o. Yok, yani... Yani bilesem mi? Bütün hani kim meş kanserde de şehirde kaç kanser koyganmış? Hemen kanserde elbette bir de soru geldi menge. Nimege sizi boyuz pas? Ya ben katten bilemem. Menge kalsa 13 metre bu tuğlardı bu. Bu benim kolumda yemez mi bu? Hatta ki geçen hacı ayı kemen şöyle yapırttılar abittir bu. Ha, Uzbekistan'da kança tersiş varız. Biz hiç kimi kızıhtırmıydı. Bütün Uzbekistan'ın başı geçen en ağır musibet nimege? Abi cahasam boyuz pas. Hanımız için öyleyimiz tövbe kıldık. Ya Allah, ben 3 metre boyu sokağı bulsam yakışık olamadı. Ha şunca adamı kim küldüredi? Onun üstündeki boyu bala adam geçiriyorum. Kıyın, cüde kıyın. Bilesin mesela ben avtobüsüye çıksam çıkamayın. Boyu bala adam çıksa yarımız köşede kola diyor. Kim geçeyim meselesi de ben kalsam? Bana.
3: Kudaka şükür, deniz kimir.
2: Hayatımız cüdeyem kızı. Bilesin bizden soru şeydi. Kızı geplerini katten alıyapsılar. Halkımızda makal var. Aldın öyle kegin söyle. Yok öyle şey yok. Tamdan taşa çüşken de ne dedi? Biz ahalı üstünü devletke tapşırıyoruz. Kelle var mı? Ahalı üstünü devletke tapşırır bu miydi? Devletke sigir üstünü tapşırış geri. Ahalı üstü bollarımızda var mıydı? Ayol çıkmalı uyuyalmazdan ne dedi? Sütlerimiz aç bol etti dedi. Doktor gibi var. Yok, yok, hemen kızlık çıkarsın, hayran kalasın. Koçaya çıkın, külgülüğü yap deyseler. Koçaya töle külgülüğü yap. Kengi payda televizörden davalaşı başlıyordu. Ana Kaşmir Ağuski, Taşkengi kendi bilet 100 sum. Adamla kolda 1000 sumdan bilet aldı. 1000 sumdan bilet alıp 40 kuruşu yaptı. Televizörde korsam ortalarım 1000 sumdan bilet alıp... Kulavat, maytemen nadan 1000 sumge bilet alıp okuluysam ben. 1000 sumge bilet alıp adam başında oturuş gerek. Kanı 1000 sum, kaytar. Kaşmir Ağuski basın o zingi 1000 sum kanı. Yok, o beşere benim Allah'ın siyansını otkuzuyor atıp duruş çelep.
4: Сядьте поудобнее, найдите точку опоры, успокойтесь. Успокойтесь, я сказал. Смотрите только на мои глаза. Только на мои глаза, ничего, что кто-то шарит по вашим карманам, спокойно. После сеанса милиция все вернет. Мужчины, не смотрите на чужих женщин, смотрите на мои глаза. Я психотерапевт. Я даю железную установку, сейчас будут рассасываться швы. Мужчины, будьте осторожны, могут рассасываться.

0: Yavaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yavaş, aile.
4: Ozoda, kuk kuzli bugün kim yaptı mı?
5: Nima? Kuk kuzli kızla yokup kaldı mı indi?
4: Yok, kuk kuzli kızla şirin okat pişirerken diyen gap eşitti.
5: Kim etti? Oşa kim etken bu soğuşan uzun aldıge bari avukat pişirip versin.
4: Oy, Ozoda, yana aşkanıda nimadır küyü attı. Bar bütün üyü tutup gittik idi. Bar karı nima küyü attı.
5: Oy oy ha, küyüp gitti. Vasta kele kim bunu doğrula bu muydu?
4: Doğrula bu muydu, nima buldu?
5: Ha, siz o bir gün ana o şirin tamamlar degen kitap biz bari o şey yanıp getirdi.
4: Bugün yine aç kalırken ben de keçiyi gökşe be. Bulmasam ben restorangi gittim. Avukatlanıp gelemem. Sen şirin tamamlarını toğırlaptırır. Hop.
5: Ne mi?
4: Şuna kadar.

0: hangama ustaları.
1: Biz o vaktimizde avtobüsüde tıkılınç bunlar. Kıçu, hava yok. Ah, iter iter. Şoför lavaboyu yapmış bana. İter beyler lavaboydan çıkıyor. Yaş kız ne skorusunu götürüyor anlayız. Türk türeyi skorusu kuruyor hani. Nitralli kuruyor hani, normalli. Yeter sinem. Karız kampır bakıyor. Şoför aka. Avtobüs kuyuluk ha. Şoför aka, avtobüs gidiyor kuyuluk ha, kotta hola 52'ye gidiyor. Çiriz kuyuluk ha, kıyınçu, bakır çakır. Bir yaş git olduğunda türge hoppalar seni izgilep getirdi. Bunca domba bu ha, bunca yumuşak. Karsı çürük kap, da karısı koza hatın türge. Oğul sarttı balası ahmak. Bazarga barıp satamandıgan, süzmemde cizip cizip kurtta kıkmadı lan. Atahan Rus kız görülüp getirip, İzmini doçka, yesliye papalini totoçka. Bu baba, çoğu da koy balçoy. Ete pensiye hayna hay. Bir Tatar hatın savat kotarıp durgen eke, Uzbeyi bana bereket olsun, oturuptu da. Vücdanı kıyrılıp Tatar kampurge, hani karzin kezi beni savat izi kotarıp gitme. Uçla valeye oturuptu, bir nasıl akıp çıkıyıp gelin. Tuhum sınıpta hani yayıtsa oraz bilir, jitok tikiyot. Aa, karzinkada yayıtsa olmaz. Küçüklü balası var, şinok, sinok. Bir lola çıkıyor gal, kuzu korbiydi, tılamçını kuvattı. Şeytan uhadi, dolar prihadi. Hidau yoluge dengi gani, hidau yoluge sadaka kireyler. Nasıl bittersin rahmı keli yüzsün bergerken, pluk, pluk gözünü açıp karattı. Şart diye kastan boğuptu, kuramaz mı sen? Ben seni kurdu öyle yüzsün yürüdüm, kolumu tıkolayım. Ebi akacağın yüzsünge kolinizde, kuzumge tıkmasanız, iki yüzsün verseniz, kayırımge tıkasız kolinizde. Ben kuramaz, beni otam kur. Ben otamlı uğurluğu tılamçını kılıyorum. Bereket hop, otayın kayağıdı. Otam uyguya, paravalitski antenine iki seksel koruptu kozum. Kıyçu, topala. Bittes kolinizde dasımalçı o ya. Lakalım, lakalım. Kimge malum, kimge noma'lum lum. Lakalım, lum, aşna. Bunca nefes insansı. Havaları büzüp taşıdın ki aşna lum akıllı yapsan. Görmeyem misin? SMS cönet yapma, SMS. Baskılı SMS cönet için. Az olmasa MDS cönet amız, doktor bulan. İşte çöp git o taptobuz o. Taptobuz doktor değil. Taptobuz doktor değil. Hay bu, kengisi de ketasız. O, ondasını onaylar iki ketasılar. Ne ya? Ben şopur mu taptobuzu doktor değil. Bir tanesi yürüp gel o arka eşiğden çıkamansa kelle sıksılıp al. Kar, şopur! Şopur! Arkayı aç! Kırkıtı! Hatım bakıyor. Vay şorum kursun. Vay olsun pulum mu alıp getip de. Başını koyup oturuyordu ya. Ona mehrine tuymadan bende iflas. Vay vay niyetim bozuk aken. İkkala halası da gidip şimşiden kıp getip de. Sualdaki yerlere gelip o kadını sezmediğimi sezmedim. Niyetim bozuk ne gidip sezmedim. Dolları mı alıp getip de mi? Dolları vay ölüp tamam. Dolları seyfte de nasıl? Döptüler.
2: Hangi ama? Ustaları.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Tövbe. Az aşk. Hayran qolaman de o'zimga.
2: Nima bo'ldi?
4: Men hali uylanmagan paytimda onamdan bekitib sigara chekardim. Hozir esa sandan bekitib chekaman.
2: Bekinmi?

0: hangame ustalara.
1: Şaşlıydı var. Ve koy koş koyuyor ayı bakan. Ne keliyle şaşlıydı var. Aga gelin. Aga şaşlıydı var. Şaşlı gelin bakın bana. Koy koşu. Koyuyor aga. Gelin. Sveji. Şaşlıyı
2: satı yapsın
1: aga. Şaşlıyı satı ama. Gelin aga.
2: Selamat bo'ling.
1: Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshi. Uzr. Charchamasizlar.
2: Aka, qancha bu?
1: 1.5 ming so'm.
2: Yaxshi. Qo'y o'zingizga. Nima yegan, nima yeb katta qilgansiz bu qo'yni?
1: Nima deysiz?
2: Nima yegan, bergansiz, nima yeb katta bo'lgan bu qo'y?
1: Ha, xudo, yana bittasi bo'lib kelishi kerak. Qo'y, yo, qo'yni ko'chaga qo'yib yuborganman, o'zi bir axlat palat tutib yurgandi. Hozir keyin so'yib yubordim. Shu sotamiz endi, aka.
2: Odamlar olyaptimi?
1: Olishyapti, biz odam hamma narsa o'radi, ishingiz qilmaydi.
2: Qancha dediz, qancha dediz?
1: 1.5 ming so'm. Ahlat tutib yurgan qo'yni.
2: Ahlat tutib yurgan qo'y. 1.5 ming so'm. 1.5 ming so'm.
1: Yaxshi.
2: Yo'q, olaman, yeyman. Lekin oldin o'zim bir tanishtirib qo'ysam. Men san epistansiyadanman. Siz hali ahlat tutib yurgan qo'yni xalqqa tarqatyapsizmi? Tarqatyapsizmi?
1: Siyasda karate darsi bormi? San epistansiya nima? Uni tashlaysizmi hamma? Otizmadi.
2: Yig'ishtiring.
1: Yig'ishtiring aka.
2: Bo'ldi, nima qilaman? Siz hali ahlat tutib yurgan qo'yni xalqqa tarqatyapsiz. Grip tarqatyapsiz. Baranni grip.
1: Yangi kasallik chiqdimi? Baranni grip ham chiqdimi endi? Otiz yig'ishtiringmidi?
2: Yo'q, u meni so'zim yig'ishtiring.
1: Otiz nimadi? To'xtab qolyapman. Man bunaqasini ko'rmaganman. Otiz yeting.
2: Ishi nima?
1: Ishi nima aka? Oltita shashlik.
2: Yo'q!
1: Sakkizta aka. To'rtta jigar, to'rtta go'sht. Iltimos. Ishi nima aka? Okay.
2: Ishi nima aka?
1: Yo'q, nimaga? Ahlat yonidan o'tib ketgan shunda.
3: Hangoma ustalari.

Ağlamagin xo'pmi canım. Men va'dasi yolg'on zolim. Ko'p qiynadim sen yorim. O'g'lingga qolib o'lsam yig'lamagin xo'pmi canım.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga. Biz bilan birga.

0: Марказ Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Күлләрдән бер көн автобазаның директоры ортагым иде, кабинетында отырсам, ядан бадан гаплашып, бердән ишек рапата шапатан ачылып, ишекне йырып, 7 гектарлы бер ачам кирип келделәр. Ne takılatış var, ne mümkün mü? Lübay teşke bir yoksa kırarkenler, kahraman ona ekenler. İkide kollarda tükün, arkalardan ikide kirlilere kirip geldi. Kirlin mi sen kirlin? Rumalar durran uslaklayıp uğralgen, haliki iç kusuyunlu halleren var, ağzıda toğdu kellesi de kellesi de sakıç, tarz, tarz, tarz. Böyle sakıç diyem, reze çeynesi uut çık biterken ben kurmarken, ben haliki kaslarına iti yağı koyup tutarken mi bilmemem, Ora, ularam kirib, tugunlarimdan kirib, stol ustiga qo'yib, acham gap tilib ketdilar. Menga qara, bo'yiga yetdi surpa qoqdim. Uylamasam bo'lmaydi. Kelin qurg'ur Uzahrodan, hatto biz siz kelmay. Bir hafta biz bergin bolam, sira kamlik ko'rmagin. Boshing sira quvonchlardan va to'ylardan chiqmagin. Mana to'ydan tavarruk osh, yenglar bolam, osh bo'lsin. Kimki senga hasad qildi, miyasiga tosh yesin. Bu tugunda qazi qatra somsa pomsa degandek, bunisida qora mo'lgir yuzat tushkasi degandek, homim bolam, qozongina eng doim go'shtli qaynasin. Bolalaring qarsinda deb import saqit chaynasin. Alloh akbar. Dudular atabazani direktori aytadi ki, "Jon xola, o'rgilib ketdi xola. Hozir sezon, siz singari kelin olib qiz chiqargan juda ko'p. Yuradigan bor hafta biz xizmatda. 7-8 dardi sari shundadir. Baqayvering, garajga olib chiqib mana Sobitxonni beraytsam orqasidan urdirgan. Sadr buzuq bir itartib bir qarasan surdirgan. Ishga olib rozi emasman bu yingsingur alini mana bugun leva qilib bukib ketdi valini." Masa göçlü polovasından 10 gündür ki tam yaptı. Keçer asa tatken edeyi yürek kırgırı yanı yaptı. Umar can da bereydi sen bana şuralık el keşrak bu yem etmeye bazısını gel. Dakı mı diç el keşrak? Bana soylak cekber sotek ozige hiç karemeydim. Zaten maslı gudit kılı bu yem işge yaramey. İslam kirde statırı yok güpçe gitmeye gilgen. Bir kette din kiraz maşın patlavayını yeşip gitgen. Keçe tuyda yaşmanlar yergeçvayını teşip gitgen. Şat farası yanmaya diyor, mayla Rus'tan barıp gelsin, ozu tüzüğü kızıkçıyam, bir şat ki yok kalıp gelsin de mege cevap yapar.
4: Hangi ama? Ustaları.

ich. Bir bemor doktor oldi kepti. Doktor, kallamni mana joyini ezsam og'riyapti. Sa doktoram, siz ezmang, og'rimaydi.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Бізді ният қылып бір жеге абаршыптық тойыға. Хапыз Раза қошуыда әйткен мұғызларыны құрсан қыған тойығаларын құрсан. Неге атақалылар, үйде отырған атақалылар ілтимас қытты. Шо хапызды бір көрейлі, яқыннан көрейлі, шо үйге тәкіріп көрейлер. Бір жүп қошуға әйтіп берсін, дуа қыламыз деген екен. Келіп хапызген ілтимас енді қызметтері үшін рахмату. Неге ішкерді бір үй чалылар сізді шық тора алмады. Чүнкі яшлар орып алған сізді. Бар бір көріше алмасты, тамаша қылыша алмасты. Шо ілтимас қалышты, сөз кәпе алыпты. Şeyde kirip artıken atakalı uğurluğundan durup kütü yaptı. Hakikaten mi okuruz eken? Yedi dıptı, harman geldi. Biz çıkarmadık, karışırık. Yaşlığımızda lekin doğruları bir oku vermezdik. Hani bizden bir çıkayı çıkmadık. Yedi yaşımız gelip doğru kemiği doğruları yürüsek. Kullas, şu bir çok koşu soramak şimdi sizlerdi. Ya bir o dıptı. Şimdi karayana gel, toram tayar tutuyor eken. Eşindeydi. Şimdi toram gibi eşitti. Bu ne de ben koşu soracaktım. Torna oval verdi. Razı bir atakalılar aşırıdan boşak kaptı yok. Atakalılar hamması mazak bir şey kalbi eşit oturdu. Yaşlığımda kumul verdim. Dese, vay da tuttuk. Yaşlığı neyse derdi de. Başkaları başını yıkıyor, meşrek oturuyormuş. Yaşlığımda kumul verdim. Dire bağlar geç. Vay da tuttuk. Yaşlığımda kumul verdim. Sıfır kâmpegül avazıydı uçur. İçkertte yaşmalı okulu yaptı. Toy kanını şu cehennemi yetmedi mi? Ya sahab şu böyle de avazını ucum yaptı. Hani ki hafızam hayır amını köp uçuktu da. Lekin aşırıdan tohtası bu meydan çünkü pulam kısıp durur gereken de atakallar. Yine ya pullu küçük olan atakalların peyzi var yine devam edin. Hani kanka? Neyse atakallar vay da. Pas o aldı da. Hani kendin için kongul uzay Tıra bağlardın Sen Hayda Dese kameram gibi diyor Yedi balar ağa dur Ağacın özgür Balar ağa çıkıyor diye kalırsa Yaşay Lere Vah Sangama Ustaları

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bir adam altın balığı tutuptu. Altın balık aytibdi tile tile geyni. Fakat meni koyup yubar. Fakat bir nesani esten çıkar. Sen ne mene tilesen, seni koşninde şunarsa, tur bara var, kop payda boladı. Şimdi haliki adam koşnusun cüde yaman görür. Oyla oyla korup bar bir mecbur bopdu. Bayli bayli mecbur bar. Men bitti Mercedes egesi borçtan halayman. Niyeti bacağın keltirilipti. Karası koşnusunda turdu Mercedesmiş. Yana bir balanın yanına gelip, şimdi men katta bir havlunu egesi borçtan halayman. Üyüge kaytı varsa koşnusunda turdu havlu payda bop. Üçüncü madde kaytı gelip, men küçük infarkt alışını haklayman. Telegraf. Bir onahan telegraftan xat jo'natyapti. Qizim, senga yangi yilda sog'liq tilayman. Yana yozyapti. Nevaram Nosirjon, senga ham yangi yildan sog'liq tilayman. Yana yozyapti. Nevaram Go'zalxon, senga ham sog'liq tilayman yangi yildan. Yonida o'tirgan telegraf ishchisi hayron bo'lib, onajon, ko'p pul ishlatib nima qilasiz? Shuni o'rniga hammangizga yangi yildan sog'liq tilayman deb yozib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Sonaxon, qara hammangiz desam, kiyovim ham qo'shilib qoladi. Hozirgi yigitlarning muhabbatiga men ko'p ham qoyil qolmayapman. Allam bola bo'lib ketyapti muhabbatlari. Bir yigit restoranda ishlar ekan, ofitsiant bo'lib. O'sha yigit restoranga kelib o'tirgan bir go'zal qizning yoniga kelibdi-da, yoniga xat qo'yibdi. Xatda shunday yozgan ekan: "Sizni bir ko'rishda sevib qoldim. Sizsiz endi men yasholmasam kerak. Rozi bo'lsangiz, sizni ertaga ishdan so'ng kechki ovqatga taklif etaman." Agar ertaga vaqtingiz bo'lmasa, bu xatni o'ng tomoningizda o'tirgan malla sochli qizga uzatib yuboring, u ham o'qib ko'rsin. Ko'proq kimi gapiga ishonsa bo'ladi? Qora sochli go'zal ayollarni gapigami yoki malla sochli go'zal ayolni gapigami? Anorog'i ko'proq oq sochli keksa ayolni gapiga ishonsa bo'ladi.
3: Bir oila mashinada ketyapti. Bolasi boshlabdi. Oyi, oyi, qarang, sirk binosi, televizorda ko'rsatadi, sirk binosi.
2: Yana ozgina yurgandan keyin,
3: oyi, qarang, ana yana sirk binosini yonidan o'tib ketyapmiz. Katta konsert zali ham ko'rinyapti. Ana konsert zali.
2: Yana ozgina yurgandan keyin,
3: oyi, qarang, Hamza metrosi, men bilaman. Oyi, qarang, o'nga burilyapmiz. Oyi, qarang, ana chapga burilyapmiz.
2: Yana ozgina yurgandan keyin,
3: dada, qarang, qizlar.
4: Alo, aka, sizni xotiningiz mashinasini remont qilish uchun ustaxonamizga kirdi.
5: Sababda vahima qilmang. Shunda mashinani remontiga pulni men to'layman, xavotir olmanglar, remont qilaveringlar.
4: Yo'q, bu aniq, bunga shubhamiz yo'q, siz to'laysiz mashinani remontiga. Lekin ustaxonamizni remontiga kim to'laydi, aka?
0: Hangoma ustalari.

0: Yavaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yavaş, aile.
4: Ay ya ya.
5: Azade, toyumuzda oldu uçuruşkanımız isim ne mi?
1: Ha, isim de.
5: O ziyem, şu damla yakışı ve şu yakımlı damla bu gendi.
1: Ha, doğru.
5: Salam biror nima desang-chi?
1: Nima deyman? Aytmayman-u. Zo'r paytlar edi, yaxshi paytlar. Bilasizmi, lekinchi ikkalamiz ham do'dir bo'lganmiz.
5: Nima deganing?
1: Bir-birimizni shunchalik yaxshi ko'rganmizki, hamma bizga havas qilardi.
5: Aha, esimda. Bir-birimizni rosa yaxshi ko'rganimizda biron bir joyimiz tilinsa, jonimiz og'rotgandek bo'lib tuyulardi.
1: Esimda. Esingizdami? Bir kunchi meni qo'limni bir joyi tilingan edi. O'shanda men sizga ko'rsatganimda o'pib qo'yuvdingiz. İkinci kuniga qo'limni hamma joyini tindalab chiqqan edim.
5: Yo'q.

0: Bir odam ko'prik ustida turib, daryoni suratga olayotganida, uning oldiga bir ayol yugurib kelib debdi. Ana bu yerda bir odam cho'kayapti.
1: Afsus xonim, plyonkam tugab qoldi.

Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.